0: Dushan Badancı'ma geçe. Saat 10.00'de Kundin Mazmulli devamı. Hit Lunch Umar Bek ve Mohinur Bülen FM 98'de.
1: Senden cüda olsam da geç olmadım azizim.
2: Bugün gözlerimden sevgim yolg'on emas hech. Kechmagan bo'lsang mendan so'z ochma judolikdan.
1: Bu ne sirosinoat? Kech olmadim azizim.
2: Nimasini ham aytay? Bu sevgi sir emas hech. Taqdirga tan bermasdan tolmasman kurashishdan.
1: Taqdir ekan tan berdim. Tolayimga bitmading.
2: Ishonaman, kun kelar, yulduzlar porlab ketar. Shunda taqdirning o'zi sevgimizga tan berar.
1: Yillar yuvdi ko'nglimni. Sen yuvilib ketmading.
2: Mayli, seni ko'nglingni yil emas asr yuvsin. Yurakdagi sevgimni qudrati yuvilmasin.

0: Pul kerak mı? Davr Bank'tan rasmi daromadsız 300 milyon som geçen mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr Bank'ning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: می درآمدسیز 300 میلیون سومگچه میکروکردیت آلین. کردیتنی 30 کنده یاپین. عموماً فایز تولمنگ و تفصیل 1284 قسقه رقمی یاکی Davr Bank'ning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18 da Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Manol. Manol Germaniya brendi bo'lib, bu moylash mahsulotlari, sovutish suyuqliklari, avtokosmetika va avtomobil ehtiyot qismlarini ishlab chiqaruvchi Yevropa korxonasidir. Mana 30 yil davomida dunyoning 100 tadan ortiq mamlakatlaridagi millionlab insonlar Manolning mahsulotlarini tanlab kelmoqdalar. Manol vaqt bilan sinalgan sifat.
2: Hamkorimiz Hydrolife.
1: Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim.
2: Hit FM reklama bo'limi
1: 33 598 00.

Demek sakste kompas ve sakste izah. Birincisi altın kompas. Altın kompasına telle gelirler. Dikkat kılın. Siz katiyetli, özge işangen ve maksat sarı dadil intiladigan insansız. Qiyinchiliklar sizni to'xtatmaydi, aksincha yanada kuchli qiladi. Altın kompasını tanlaganlar to'g'ri bo'lsa plus qoldiring. Demak, ikkinchisi muzli kompas. Menga yoqtirgan kompaslardan biri hisoblanadi. Xo'sh, qani buni izohi qanday ekan? Ikkini tanlaganlar birgalikda siz vazmin, sabrli va hissiyotlarni boshqara oladigan insonsiz. Har qanday vaziyatda xotirjam qolishga harakat qilasiz va odamlar sizga ishonishadi. Vau, to'ppa to'g'ri chiqdi menda. Vau, yaxshi, plus qoldirdim. Qayerga qoldirish kerak deb yozgim kelib ketdi hozir. Demak, uchinchi kompasni tanlaganlar bu tabiat kompasi hisoblanar ekan. Siz samimiy, mehribon va tabiatni sevuvchi insonsiz. Tinchlik, oilaviy qadriyatlar va sadoqat siz uchun birinchi o'rinda turadi. Uchinchini tanlaganlar, to'g'ri bo'lsa, yozib qoldiring.

0: Sifatsız 300 milyon som geçe mikrokredit olin. Kreditna 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim. Hidafam reklama bo'limi 33 598 00.

tan qiz qo'xonlik. Senga doim tilayman sog'lik, amonlik. Ishonanga bitilsin-ey.

seni qattiq, sog'inaman seni har tong. Qachon ko'raman seni qaytib, sog'inaman seni daydim. Sog'inaman seni qattiq, tunlar tonglardan battar. Bir kuni ko'raman albatta, so'ng yana sog'inaman qaytib. Sog'inaman seni uyda, ishda, xursandchilik tashvishda. Yozda, qishda, hozirmi yoki oltmishda, kelajakda, xoh o'tmishda. Qarayman bo'sh kunlar yo'qmishdan, sen bilan sohillarga qochib ketsam. Telefonlar o'chib ketsin. Qanchalar hammasizdan kechkim keladi yo, lekin bu hammasi sen uchun-ku. Hozir yo'l ketidan keladi yo, lekin birga gaplashimiz mumkin. Bir kuni keladi de, men kelajagimizni quraman tunkun. U meni biladi de, men ham o'zim ishonib yuraman shunchun. Sog'inaman seni qattiq, sog'inaman seni har tong. Qachon ko'raman seni qaytib, sog'inaman seni daydim. Sog'inaman seni qattiq, tunlar tonglardan battar. Bir kuni ko'raman albatta, so'ng yana sog'inaman qaytib.

bilan sinalgan sifat. Hamkorimiz Gidrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Gidrolife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Gidrolife salomatligimiz uchun juda muhim. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

O'ylamasin, qaramasin, menga farqi yo'q, lekin hozir futbol taym boshlandi va futbol taymda ishtirok etmasa etmasin deya olmayman. Manoldan moy o'tish imkoniyatini har

0: 10'dan kechasi 2gacha ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling. Telefon 99 627 22 22.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

bahri intilar. Cheksiz orzu umidlar yozib hayot asarim. Tangrim bizga tikilar.

Drive Show. Dusyan Badanjumagacha. Soat 7'de. Azamat va Kunduzxon bilan. Tongni birga qarshi olamiz. FM 98'de.